ki ne sen çözebilirsin ne ben. Bizimki perde arkasında dedikodu. Bir indi mi perde, ne sen kalırsın.

bensem ne bakarsın o yana bu yana. Kendine gel de düşün, içine iyi bak. Ben senim, sen ben.

Önce kendine gel, sonra meyhaneye. Kalender ol da gir kalenderhaneye. Bu yol kendini yenmişlerin yolu.

0: Ta ki yüzün Cemşid'in kadehinden güzel, uğrunda ölmek sonsuz yaşamaktan güzel. Işık saçıyor ayağını bastığın toprak, bir zerresi yüz binlerce güneşten güzel. Ben olmayınca bu güller, bu serviler yok. Kızıl dudaklar, mis kokulu şaraplar yok. Sabahlar, akşamlar, sevinçler, tasalar yok. Ben düşündükçe var dünya. Ben yok, o da yok.
1: Ersin Can, Radyo Can 95.5.

0: 95.5.
1: Ey millet, ey kazıktan bıkmayan millet, ey ekmeğini ona buna kaptırıp Allah verdi Allah aldı diyen millet, ey saraylarda yaşayan namussuzlar, ey ahırda sürünen namuslular, şapkası düşüp keli görünen, hak deyip halkın cebinde eli görünen, ey düz ovada yolunu şaşıran yoksullarımız, ey arabasını dağdan aşıran varsıllarımız, emmim, dayım, anam, bacım, can dostum, can düşmanım, çalışıp yiyemeyenler, çalışmadan yiyenler, ilk mektubumda size demiştim ki ben bu memlekette doyamadım arkadaş. İkinci mektubu Alman'dan yazacağım. Ama Alman ne yapsın benim gibi kara kuru, veresiye sürülmüş tarla suratlı herifi. Sağlıktan da boydan da geri çevirdiler beni. Ben de yaban ellerde eşek gibi çalışıp biriktirdiğimi bir iki adam tüccarına verdim. Kaçak giderim Alman'a.

Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.

0: güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Erzincan Radyo Can 90.

veren kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük mandıradan olsun. Afiyet olsun. Yörük mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Özgüven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38, 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
2: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-3622 214-1040. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer.

0: güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kale Kim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik kamera sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
2: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustasından.

0: Set şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Özgüven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var. Bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar Depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan

güvenin adresi. Erzincan Radyo Can 95.5.

0: yanından.
1: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli, Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
2: Erzincan Radyo Jack 95.5.

Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.

0: emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
1: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem. Adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133. İletişim 0535 799 3073 0530 069 3471.
2: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustasından.

0: 6 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
1: Erzincan Radyo Jam 95.5.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Özgüven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38, 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
2: Erzincan Radyo Can.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar Depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

0: ve güvenin adresi. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0530-799-3073, 0530-069-3471.
1: Erzincan'da lezzet nerede dersen, Doiz. Şimdi Doiz'de gel al kampanyasıyla lezzet ayağınıza değil, siz lezzetin kalbine gidiyorsunuz. Gel al kampanyasıyla Doiz 75 TL, zurna 110 TL hem doyurur hem cebini yormaz. Her ısırıkta lezzet ikiye katlanır, mideler şenlenir. Doiz, Ordu Caddesi 24 Taksim ve Tuğba Giyim yanında. Taklitlerimize değil, gerçek Doiz'e gelin. Doiz, lezzetin orijinali, kampanyanın kralı.
2: Erzincan, Radyo Can 95.5.

Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.

Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kale Kim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar Depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.

0: Emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
1: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
2: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem. Adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133. İletişim 0535 799 3073 0530 069 3471.
3: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
4: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan

Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Öz-

0: açtı. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar Depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustasından.

0: çölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, set kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
2: Erzincan'da lezzet nerede dersen? Dois. Şimdi Dois'te gel al kampanyasıyla lezzet ayağınıza değil, siz lezzetin kalbine gidiyorsunuz. Gel al kampanyasıyla Dois 75 TL, zurna 110 TL hem doyurur hem cebini yormaz. Her ısırıkta lezzet ikiye katlanır, mideler şenlenir. Dois, Ordu Caddesi 24 Taksim ve Tuğba Giyim yanında. Taklitlerimize değil, gerçek Dois'e gelin. Dois, lezzetin orijinali, kampanyanın kralı.
3: Erzincan Radyo Cem.

0: Da, kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var. Bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

güvenin adresi. Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat. Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat. Sağlam yapılar, güvenli yarınlar.

0: güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Cep 95.1.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat. Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat. Sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen usta.

0: Sepet şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo Paket

Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan

0: evinin adresi. Jumboa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Jumboa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira, 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira, 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira, 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira, 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Jumboa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Jumboa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0530-599-3073, 0530-069-3471.
1: Erzincan'da lezzet nerede dersen, Doiz. Şimdi Doiz'de gel al kampanyasıyla lezzet ayağınıza değil, siz lezzetin kalbine gidiyorsunuz. Gel al kampanyasıyla Doiz 75 TL, zurna 110 TL hem doyurur hem cebini yormaz. Her ısırıkta lezzet ikiye katlanır, mideler şenlenir. Doiz, Ordu Caddesi 24 Taksim ve Tuğba Giyim yanında. Taklitlerimize değil, gerçek Doiz'e gelin. Doiz, lezzetin orijinali, kampanyanın kralı.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Yörük mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük mandıradan olsun. Afiyet olsun. Yörük mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var. Bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-38-38, 0537-914-82-32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
2: Erzincan Radyo Cem 95.4.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat. Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat. Sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
2: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
3: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
4: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
3: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
5: Erzincan Radyo Can 95.5.

Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi Merkez Köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu.

0: Dediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38, 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan, Radyo Cem, 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat. Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat. Sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

0: Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi. Erzincan'da lezzet nerede dersen, Doiz. Şimdi Doiz'de gel al kampanyasıyla lezzet ayağınıza değil, siz lezzetin kalbine gidiyorsunuz. Gel al kampanyasıyla Doiz 75 TL, zurna 110 TL hem doyurur hem cebini yormaz. Her ısırıkta lezzet ikiye katlanır, mideler şenlenir. Doiz, Ordu Caddesi 24 Taksim ve Tuğba Giyim yanında. Taklitlerimize değil, gerçek Doiz'e gelin. Doiz, lezzetin orijinali, kampanyanın kralı.
1: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem. Adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133. İletişim 0535 799 3073. 0530 069 3471.
2: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
3: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
4: Yaşamak şakaya gelmez gülüm.
5: 95.5.
4: Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden, yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı. 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak yani ağır bastığından. Mesela diyelim ki ağır ameliyatlık hastayız. Yani beyaz masadan bir daha kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini, biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaş'ın fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden. Yahut da sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini. Yaşamak şakaya gelmez.

0: güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar Depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Evini yenilemenin en doğru zamanı şimdi. ModLife Mobilya büyük bir kampanyayla kapılarını açtı. Tüm ürünler maliyetine satışta. Koltuk takımlarından yemek odalarına, yatak odalarından tamamlayıcı parçalara kadar eviniz için aradığınız her şey kalite ve konforla buluşuyor. Şıklığı daha ulaşılabilir hale getiren bu fırsatla hayal ettiğiniz evi kurmak artık çok daha kolay. Adres: Halitpaşa Caddesi, Nefido Dondurma Yanı. ModLife Mobilya. Kaliteyi maliyetine yaşa.
2: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustasından.

0: Set şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
2: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0530-579-3073, 0530-069-3471.
0: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538-655-1115. Sinan Konca Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
3: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

adresi. Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var. Bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38, 0537 914 8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat. Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat. Sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
0: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem. Adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133. İletişim 0535 799 3073. 0530 069 3471.
2: Erzincan'da lezzet nerede dersen, Doiz. Şimdi Doiz'de Gel Al kampanyasıyla lezzet ayağınıza değil, siz lezzetin kalbine gidiyorsunuz. Gel Al kampanyasıyla Doiz 75 TL, Zurna 110 TL hem doyurur hem cebini yormaz. Her ısırıkta lezzet ikiye katlanır, mideler şenlenir. Doiz, Ordu Caddesi 24 Taksim ve Tuğba Giyim yanında. Taklitlerimize değil, gerçek Doiz'e gelin. Doiz, lezzetin orijinali, kampanyanın kralı.
3: Erzincan Radyo Cem 95.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Can 95.

Bu yalan dünyayı şikayet etme. Yoksulluk haktandır, varlık haktandır. Vücudun şehrinde çıkan yaranın dermanı haktandır, derdi haktandır. Kendini bilirsen hakkı bilirsin. Kendinden geçersen hakka gidersin. Her belaya niye isyan edersin? Hayır da haktandır, şer de haktandır. Aşkta bulmak zordur kulun merdini. Her insan anlamaz gönül derdini. Aşkı bulmak için yorma kendini. Sevda haktandır, hasret haktandır. Bir gün terk edeceksin bu limanı. Ameline yazdır güzel imanı. Ecelden kaçmanın yoktur imkanı. Yaşamak haktandır, ölüm haktandır.

Kimimiz deliyiz, kimimiz derviş. Kimisi cahildir, kimisi ermiş. Mevlam insanlara akıl vermiş. Unutmak haktandır, bilmek haktandır. Sana fayda gelmez dünya mevkiinde. Sevgiyi eksik etme gönül dilinde. Herkes bir olacak mahşer gününde. Dirilmek haktandır, ölmek haktandır. Sanma ki bu dünya sahipsiz bir han. Kainat içinde bir avuçtur dünyan. Acısı, tatlısı hepsi bir imtihan. Ağlamak haktandır, gülmek haktandır. Ağlamak haktandır, gülmek haktandır.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.
2: Evini yenilemenin en doğru zamanı şimdi. ModLife Mobilya büyük bir kampanyayla kapılarını açtı. Tüm ürünler maliyetine satışta. Koltuk takımlarından yemek odalarına, yatak odalarından tamamlayıcı parçalara kadar eviniz için aradığınız her şey kalite ve konforla buluşuyor. Şıklığı daha ulaşılabilir hale getiren bu fırsatla hayal ettiğiniz evi kurmak artık çok daha kolay. Adres Halitpaşa Caddesi, Nefido Dondurma Yanı. ModLife Mobilya. Kaliteyi maliyetine yaşa.
3: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer, şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer, Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
0: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem. Adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133. İletişim 0535 799 3073 0530 069 3471.
4: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

güvenin adresi. Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen

0: Afiyet şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket

0: Ve taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira, 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira, 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira, 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira, 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0535 799 3073, 0530 069 3471.
1: Erzincan'da lezzet nerede dersen, Doiz. Şimdi Doiz'de gel al kampanyasıyla lezzet ayağınıza değil, siz lezzetin kalbine gidiyorsunuz. Gel al kampanyasıyla Doiz 75 TL, zurna 110 TL hem doyurur hem cebini yormaz. Her ısırıkta lezzet ikiye katlanır, mideler şenlenir. Doiz, Ordu Caddesi 24 Taksim ve Tuğba Giyim yanında. Taklitlerimize değil, gerçek Doiz'e gelin. Doiz, lezzetin orijinali, kampanyanın kralı.
2: Erzincan Radyo Can.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38, 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
2: Erzincan.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kale Kim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Evini yenilemenin en doğru zamanı şimdi. ModLife Mobilya büyük bir kampanyayla kapılarını açtı. Tüm ürünler maliyetine satışta. Koltuk takımlarından yemek odalarına, yatak odalarından tamamlayıcı parçalara kadar eviniz için aradığınız her şey kalite ve konforla buluşuyor. Şıklığı daha ulaşılabilir hale getiren bu fırsatla hayal ettiğiniz evi kurmak artık çok daha kolay. Adres: Halitpaşa Caddesi, Mefido Dondurma Yanı. ModLife Mobilya. Kaliteyi maliyetine yaşa.
2: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
3: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

0: kalite ve güvenin adresi. Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
2: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
3: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar Depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.
2: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
3: Erzincan'da lezzet nerede dersen? Doiz. Şimdi Doiz'de gel al kampanyasıyla lezzet ayağınıza değil, siz lezzetin kalbine gidiyorsunuz. Gel al kampanyasıyla Doiz 75 TL, zurna 110 TL hem doyurur hem cebini yormaz. Her ısırıkta lezzet ikiye katlanır, mideler şenlenir. Doiz, Ordu Caddesi 24 Taksim ve Tuğba Giyim yanında. Taklitlerimize değil, gerçek Doiz'e gelin. Doiz, lezzetin orijinali, kampanyanın kralı.
0: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem. Adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133. İletişim 0535 799 3073 0530 069 3471.

0: Yörük mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük mandıradan olsun. Afiyet olsun. Yörük mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Özgüven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38, 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Evini yenilemenin en doğru zamanı şimdi. Modlife Mobilya büyük bir kampanyayla kapılarını açtı. Tüm ürünler maliyetine satışta. Koltuk takımlarından yemek odalarına, yatak odalarından tamamlayıcı parçalara kadar eviniz için aradığınız her şey kalite ve konforla buluşuyor. Şıklığı daha ulaşılabilir hale getiren bu fırsatla hayal ettiğiniz evi kurmak artık çok daha kolay. Adres: Halitpaşa Caddesi, Nefido Dondurma Yanı. Modlife Mobilya. Kaliteyi maliyetine yaşa.
2: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
0: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız: 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira, 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira, 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira, 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira, 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem. Adres: Büyük Çarşı Kat 1 numara 133. İletişim 0535 799 3073. 0530 069 3471.
3: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustasından.

0: şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
2: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-3622 214-1040. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
3: Erzincan

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.
2: Ey kız giyim den öğrendin ha bu sevdalıkları.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik kamera sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

0: güvenin adresi.
1: Erzincan Radyo Can.

Bir zindandayım sevdiğim. Umutlarımı sende bıraktım. Nemli duvarlar güneşimi kapadı. Mavi gökyüzünü sana bıraktım. Nasılsa beni bulamazlar. Bulsa da vuramazlar kuş doğulu boşlar. Senin olsun diye yakamozlar. Denizi, deryayı da sana bıraktım. Tekrar yakamazsın sönmüş külleri. Hicran ile doldurdum sensiz günleri. Kurumasın diye sevdanın gülleri. Akan gözyaşlarımı da sana bıraktım ya. Senle başladı, senle bitecek bu ömrüm. Ben sevdayı, aşkı sende gördüm. Şimdi etrafımı hasretten duvarlar ördüm. Bütün özgürlükleri

Sen yokken ecel kapımı yokladı. Sevdan beni Azrail'den sakladı. Bir nefeste birazcık aklım kaldı. Ama yüreğimi sana bıraktım ya. Yüreğimi sana bıraktım. Hey benim uğruna kandım. Yine perişanım bugün yüreğim darmadağın. Giderken son şiirimi yazdım. Kalemimi de sana bıraktım yar. Kalemimi de sana bıraktım. Sen yanma diye. Sen perişan olma diye. Sen benim gibi derbeder olma diye. Hayatımda ne var ise güzel gözlüm. Hepsini sana bıraktım. Hoşça kal güzel gözlüm. Hoşça kal. Hoşça kal.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
2: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti.

0: 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Özgüven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
2: Erzincan Radyo Cem.

0: Ahmet'ten ne çalalım ya?
1: Radyo Cem.
2: Ben
1: 95.5.
2: Şey Ahmet Baba'nın sevdiği bir parçayı koyalım abi. Tamam mı? Vallahi güzel olur bak. Yar beni, beni, beni. Ha ha. Evet abi, o işte. Abi onu bir okuyalım ya. Ama tam çalabilir miyim bilmiyorum. Sonuçta benim dostlarım da beni böyle seviyor zaten ya. Girelim bakalım, bir bakalım. Hazırız abi.

Mecnun'um sahra içinde. Yunus'um, Yunus'um derya içinde. Oy Eyüp'üm yara içinde. Sar beni beni, sar beni beni. Al beni beni, ulan al beni beni. Of, çok fena oldum, yemin ederim. Haydi.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kale Kim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Erzincan Radyo Can.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Özgüven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür. Siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

güvenin adresi. Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmetle kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi. Sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen usta.

26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.

Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güçlü.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0535 799 3073, 0530 069 3471.
1: Erzincan'da lezzet nerede dersen, Doiz. Şimdi Doiz'de gel al kampanyasıyla lezzet ayağınıza değil, siz lezzetin kalbine gidiyorsunuz. Gel al kampanyasıyla Doiz 75 TL, zurna 110 TL hem doyurur hem cebini yormaz. Her ısırıkta lezzet ikiye katlanır, mideler şenlenir. Doiz, Ordu Caddesi 24 Taksim ve Tuğba Giyim yanında. Taklitlerimize değil, gerçek Doiz'e gelin. Doiz, lezzetin orijinali, kampanyanın kralı.
2: Erzincan, Radyo Cem 95.5.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Özgüven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli, Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle bulur.

0: evinin adresi. Jumboa et Entegre tesisleri. Erzincan'ın güvendiği isim. Jumboa et Entegre tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Jumboa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Jumboa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0535 799 3073, 0530 069 3471.
1: Erzincan, Radyo.

0: güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
2: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, set kart geçerlidir.
1: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
3: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-36-22-214-10-40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
0: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira, 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira, 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira, 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira, 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0535-799-3073, 0530-069-3471.
4: Erzincan'da lezzet nerede dersen, Dois. Şimdi Dois'te gel al kampanyasıyla lezzet ayağınıza değil, siz lezzetin kalbine gidiyorsunuz. Gel al kampanyasıyla Dois 75 TL, zurna 110 TL hem doyurur hem cebini yormaz. Her ısırıkta lezzet ikiye katlanır, mideler şenlenir. Dois, Ordu Caddesi 24 Taksim Bey Tuğba Giyim yanında. Taklitlerimize değil, gerçek Dois'e gelin. Dois, lezzetin orijinali, kampanyanın kralı.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var. Bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38, 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
2: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat. Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat. Sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
0: Canboğa Et Entegre Tesisleri. Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem. Adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133. İletişim 0535 799 3073. 0530 069 3471.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-38-38, 0537-914-82-32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

bakışın beni kaç kez yaralar bilsin. Bundandır göz göze gelince gözünden kaçmam. Düştüğüm dehlizde boğulup ölsen, sen üzülme diye yaramı açmam. En fakir halimle sözlerine talibim, her cümleni saklarım yerlere saçmam. Ezelden bu hasretin sancısına talimim, sen incinme diye derdimi açmam. Susmaktır sevene yakışan duruş. Doğduğun yer kalbim nereye kaçır? Allah'a sunduğum içten yakarış, sebebim olma diye adını anmam. Sana düşkünlüğüm aciziyet değil, seni güzel gösterene bu meyil. Desem ki öpeyim alnını eğil, ateşlere düşsem vallahi yanmam.

çekimserlik. İçime kurt düşse gönlüme hinlik. İdamsın deseler gözümü kırpma. Şaşkın gibi görme, kırma kalbimi. Taşkın diye bilme, aşsam haddimi. Sayfalarca döksen bendeki seni, bir tebessümünü yazılmış saymam. Sevdiğim, sen bilme kimdir sevdiğim. İnsan ömrü 3 gün benim bildiğim. Olur da göçersem işte kimliğim. Eğer kişi niyetine

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan

0: kalbinin adresi. Erzincan'da lezzet nerede dersen? Dois. Şimdi Dois'te gel al kampanyasıyla lezzet ayağınıza değil, siz lezzetin kalbine gidiyorsunuz. Gel al kampanyasıyla Dois 75 TL, zurna 110 TL hem doyurur hem cebini yormaz. Her ısırıkta lezzet ikiye katlanır, mideler şenlenir. Dois, Ordu Caddesi 24 Taksim ve Tuğba Giyim yanında. Taklitlerimize değil, gerçek Dois'e gelin. Dois, lezzetin orijinali, kampanyanın kralı.
1: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0535 799 3073, 0530 069 3471.
2: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
3: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustasından.

0: 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-3622 214-1040. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
1: Erzincan Radyo Can.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Özgüven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
2: Erzincan

0: İnşaat'ın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kale Kim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
2: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
0: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0535 799 3073, 0530 069 3471.
3: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustasından.

0: şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, set kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
2: Erzincan Radyo Cem 90.

0: güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar Depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyor.

0: kalite ve güvenin adresi. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0530-579-3073, 0530-069-3471.
1: Erzincan'da lezzet nerede dersen, Dois. Şimdi Dois'te gel al kampanyasıyla lezzet ayağınıza değil, siz lezzetin kalbine gidiyorsunuz. Gel al kampanyasıyla Dois 75 TL, zurna 110 TL hem doyurur hem cebini yormaz. Her ısırıkta lezzet ikiye katlanır, mideler şenlenir. Dois, Ordu Caddesi 24 Taksim ve Tuğba Giyim yanında. Taklitlerimize değil, gerçek Dois'e gelin. Dois, lezzetin orijinali, kampanyanın kralı.
2: Erzincan Radyo Cem.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var. Bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
2: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

Yoksa yarın düğmelerini açtı mı? Yoksa yarın düğmelerini açtı mı? Bilmem ay mı doğdu gün mü aleme? Yoksa yarın düğmelerini açtı mı? Yoksa yarın düğmelerini açtı mı?